0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulamam.

seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.

Pardon her, acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayip.

0: acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Fiat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl lohnt sich.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Mehl Bona haltbare Milch. Onika adet 1 litre. Fiyat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl Lohnzig.
1: Tarihin zarafetle, doğanın romantizmle buluştuğu Residence Dance, Alzheim'da kapılarını açıyor. Tarihi taş duvarları, kapalı alanı ve yemyeşil bahçesiyle 150-200 kişilik kır düğünü, nişan ve özel davetlerinize ev sahipliği yapıyor. Residence Dance, sizin hikayeniz bizim mekanımızda hayat bulsun.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
3: Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para, artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Esko'da Bella, Gangsta Forever.
4: Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bırak.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yaban?

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: fırsatlarını açıyor. Tarihi taş duvarları, kapalı alanı ve yemyeşil bahçesiyle 150-200 kişilik kır düğünü, nişan ve özel davetlerinize ev sahipliği yapıyor. Residence Dance. Sizin hikayeniz bizim mekanımızda hayat bulsun.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnzig. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiyat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl Lohnzig.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet er mehrere tausend Euro.
2: 2,5, 2,7 sowas.
3: Über 4.000 Euro gezahlt.
4: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt hat.
5: Spürbare Reduktion. Ich hoffe schon, dass wir dazu kommen, dass vielleicht 1.000 Euro Ersparnis erzielt werden können.
6: Değerli dinleyenler, Almanya'da ehliyet alacaklara müjde. 1.000 Euro'ya kadar tasarruf mümkün olabilecek. Federal hükümet hızla artan ehliyet masraflarını azaltmak için kapsamlı bir değişim, bir reform hazırlığında. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger yeni düzenlemeyle sürücü adaylarının en iyi ihtimalle 1.000 Euro'ya kadar tasarruf edebileceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, B sınıfı yani otomobil ehliyeti almanın maliyeti son yıllarda önemli ölçüde arttı. Günümüzde sürücü adayları çoğu da genç olmak üzere ehliyet almak için ortalama 3.400 euro para harcıyor. Açıklamada reform sayesinde birkaç yüz euro, en uygun koşullarda ise 1.000 euroya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu miktar herkes için geçerli olmayacak. Maliyetler bölgelere ve tabii adayların ihtiyaç duyduğu direksiyon derslerinin sayısına göre değişebilecek. Bunu bizlere Alman haber ajansı DPA ulaşım uzmanı şöyle aktarıyor.
7: Verkehrsminister Bilger sagt auch, die Ersparnis könnte da letztlich regional unterschiedlich sein. Selbst wenn die Reform wie geplant Anfang 2027 in Kraft tritt, die Fahrschulen müssen ja dann die neuen Vorgaben auch noch praktisch umsetzen. Das dauert vielleicht auch noch. Und es gibt teilweise angeblich auch schon lange Wartezeiten für Anfang des Jahres. Also wer jetzt wartet, der geht eine ziemliche Wette auf die noch recht unklare Zukunft ein. Warten empfiehlt sich deshalb eigentlich nur, wenn man locker noch so ein, zwei Jahre nicht dringend den Führerschein braucht.
6: Peki şimdiden nasıl tasarruf edebiliriz? Uzman ehliyet almak isteyenlere farklı sürücü kurslarının fiyatlarını karşılaştırmalarını öneriyor. Özellikle kayıt ücretleri, direksiyon derslerinin saatlik ücretleri ve sınav masrafları arasında önemli farklar bulunabiliyor. Teorik sınava iyi hazırlanmak, düzenli direksiyon dersi almak ve gereksiz tekrar sınavlardan kaçınmak da toplam maliyeti azaltabiliyor.
7: Ya zum einen kann man gerade gucken, ob es günstige Angebote gibt. Denn die Fahrschulen, die wollen ja im Moment diejenigen, die auf die Reform warten, doch überzeugen, jetzt den Führerschein zu machen. Und ansonsten spart vor allem gute Vorbereitung. Wer für die theoretische Prüfung zum Beispiel online gut übt, vermeidet eine Wiederholung. Und wer vorher auf Übungsplätzen Probe fährt, spart sich auf teure praktische Fahrstunden. Kann günstiger sein letztlich, als bei der praktischen Prüfung durchzurasseln.
6: Otomobil kulübü ADAC hükümetin ehliyet reformunu tamamen destekliyor. Ancak sürücü eğitmenlerini temsil eden meslek kuruluşu düzenlemeye eleştirel yaklaşıyor. Eğitmenler zorunlu derslerin azaltılması ve teorik eğitimin tamamen dijital ortama taşınmasının trafik güvenliği açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni düzenlemenin 2027 yılının başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ancak bunun için federal parlamento Bundestag ve eyalet temsilciler meclisinin onayı gerekiyor. Ve bakan tarafından açıklanan en uygun koşullarda 1.000 euroya kadar tasarruf en iyi ihtimal için yapılan bir tahmin olarak değerlendiriliyor.
1: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet er mehrere tausend Euro.
2: 2,5, 2,7 sowas.
3: Über 4.000 Euro gezahlt.
4: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt hat.
6: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Çoktan vazgeçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu. Bir ceza değil.
1: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı başlıyor.
1: Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Neşeli Saatler'de mikrofonda ben Mert.
2: Guten Morgen, Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Sonnenschein. Tüm dinleyicilerimize mutlu mesut bir cumartesi günü diliyorum. Saat 14'e kadar birlikte olacağız ve birbirinden güzel konularım var. Birbirinden güzel şarkılarım var. Konularımdan bir tanesi ise bugün ilk önce sizlerle beraber Almanya'da yaşamanın en güzel yanı nedir diye konuşacağız. Eminim birçok güzel yanı var. Ben de birkaç güzel yanını not aldım. Onları sizlerle beraber masaya yatıracağız. Harika şarkılarım var. Mesela onlardan biri Ebru Gündeş, Ölümsüz Aşklar. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de. Ölümsüz Aşklar var da ölmeyen aşık var mı diyecek.

0: Fiat Lidl Lidl de Tasaruf. Lohnt sich. Melbona haltbare Milch. Onika de Tbilice. Fiat Lidl Lidl de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 euro. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 euro. Lidl lohnt sich.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Tarihin zarafetle, doğanın romantizmle buluştuğu Residence Sans, Alzheim'da kapılarını açıyor. Tarihi taş duvarları, kapalı alanı ve yemyeşil bahçesiyle 150-200 kişilik kır düğünü, nişan ve özel davetlerinize ev sahipliği yapıyor. Residence Sans, sizin hikayeniz bizim mekanımızda hayat bulsun.
3: Tonton sosis mangalda, neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert, sizlerle beraber Almanya'da yaşamanın en güzel yanı nedir? Onu konuşuyoruz. Ben bu yayına hazırlanırken şöyle aldım karşıma 3 tane yapay zekayı koydum. Dedim ki, bakın arkadaşlar, size tek bir soru soracağım. Almanya'da yaşamanın en güzel tarafı nedir dedim. İlki biraz milliyetçi çıktı sanki. Sürekli böyle mavi kalp falan gönderiyor. Onun cevabını da beğenmedim. Onun cevabı diyor ki Almanya'da yaşamanın en güzel yanı yeşil olması. Sanki Almanya'nın etrafı çöllerle çevrili de. Ya bak mesela Mithat'ın mesajı çok daha güzel. İyi yayınlar Mert. Ben Mithat Oberhausen'dan. Almanya'nın en sevdiğim tarafı pazar günü dükkanlarının kapalı olması demiş. Bu sayede işim alışverişe gidemiyor. Valla Mithat, o zaman bana da öyle geliyor ki senin eşine göre de Almanya'nın en sevdiği tarafı herhalde Verkaufsoffener Sonntag. İlyas Yalçıntaş ve Büşra Perizdüz. Olmazsa olmazımsın. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da ehliyet maliyetlerini azaltacak reform hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanı Stefan Bilga, sürücü adaylarının 1000 euroya kadar tasarruf edebileceğini açıkladı. Tasarı, zorunlu sürüş derslerinin ve teorik sınav sorularının azaltılmasını öngörüyor. Teorik eğitim tamamen online yapılabilecek. Ortalama 3400 euro olan ehliyet maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor. Sachsen-Anhalt eyaletinde AfD'li Tobias Rauch'un parlamento başkanı seçilmesi federal mecliste tartışma yarattı. Sol parti CDU milletvekillerinin AfD adayına destek verdiğini öne sürdü. CDU ise suçlamaları reddetti. Aralık ayında yapılacak eyalet başbakanlığı seçimi öncesinde partiler arasındaki gerilim arttı. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. İlk aşamada 300 bin tondan fazla dizel piyasaya sunulacak. Washington, sevkiyatlar için Rusya yaptırımlarına geçici istisna tanıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise anlaşmanın Rusya'nın savaşını finanse edeceğini savunarak karara tepki gösterdi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi annesini pencereden iterek öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gülter suçlamaları reddetmişti. Şarkıcı Gül Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
2: Neşeli saatlerdeyiz ve Almanya'da yaşamanın en güzel yanı nedir? Onu konuşuyoruz hem size hem yapay zekaya. Sordum, bu yapay zeka ne yazık ki benim istediğim cevapları vermiyor. Ya bu zekanın zaten gerçek olanı makbuldür. Bak mesela ona da sordum. Yapay zeka bana diyor ki Almanya'nın en güzel tarafı düzen ve öngörülebilir olması. Ya kardeşim hangi konuda, ne konuda? Bak mesela Selo'nun gayet net bir cevabı var. Selam Mert, iyi yayınlar. Almanya'nın en güzel yanı en başta huzur demiş ve de en mühimi insanlar istediği her şeyi alabiliyorlar. Vallahi son 2 yıldır ben bir tekne istiyorum da ne zaman baba, ne zaman? Daha ne kadar istemem gerekecek? Almanya'da yaşamanın en güzel yanı demiş Yasemin. Bence bireysel kültürün çok yüksek olması. Kimin doktor, kimin profesör veya milyoner olduğunu bilmiyoruz demiş. Evet çok doğru. Kimin milyoner olduğunu bilmiyoruz ama kimin milyoner olmadığını çok iyi biliyoruz.
3: Anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Doktor Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
4: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Almanya'da yaşamanın en güzel tarafını konuşuyorduk. Ben hatta yayına hazırlanırken aldım yapay zekayı karşıma. Oturttum 3 tanesini, dedim ki söyleyin bakayım bana. Neymiş Almanya'da yaşamanın en güzel tarafı diye. Bana hep böyle genel geçer cevaplar veriyorlar. Ben bu cevapları hiç beğenmedim. Bana diyor ki huzur, yeşillik, doğa, sosyal yardım diyor bana. Sosyal yardım. Yapay zeka da zor durumda. Ama bak mesela benim güzel canım dinleyicim, onların mesajları var ya böyle samimiyet kokuyor. 030-217-970-71'e gelen bir mesaj diyor ki Mert selam, iyi yayınlar. Almanya'nın sevdiğim en güzel yanı, insanın istediği zaman hala daha tarihi eski Altbau'larda oturabiliyor olması gerçekten. Çok güzel bir tespit bu arada. Düşünsenize, öyle bir Altbau'dayız şu an. Balkondayız, radyolarımıza Metropol FM açık. Ve Sezen Aksu çalıyor. Sezen Aksu, minik serçemiz. Geçer diyecek. Bütün o dertler, tasalar hepsi geçer. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Ya bu döner fiyatları aldı başını gidiyor. Nereye gidiyor ya? Bu şu an önümde bir döner var. 10.000 euroluk bir döner. İnanabiliyor musunuz? Berlin'de bir döner yapmışlar ve bu dönerin değeri tam 10.000 euro koymuş. Nasıl bir döner bu diye soruyorsunuz da, bu dünyaca ünlü bal mumu heykelleriyle tanınan bir müze var ya, Madame Tussaud Müzesi. Buraya özel bir döner yapmışlar. Yani bal mumundan bir döner aslında bu. Bal mumundan ekmeğini yapmış, soğanlı yapmış, hot kol koymuş. Bakayım zosu ne var? Zosu koytaşaf var. Ya müzeye gidiyorsunuz, içeri giriyorsun. İşte kim var? Kimin bal mumu heykeli var orada? Şöyle bir düşüneyim. Ha, aynen, Angela Merkel var. Ona bir selam veriyorsun. Geçiyorsun, futbolcu var, Kylian Mbappe. Onu da geçiyorsun, döner. Biz döner fiyatlarının düşmesini beklerken 10.000 euroluk döner şoku.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiyat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl Lohnt sich.
2: 30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek. Yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini. Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Tarihin zarafetle, doğanın romantizmle buluştuğu Residence Dans, Alzheim'da kapılarını açıyor. Tarihi taş duvarları, kapalı alanı ve yemyeşil bahçesiyle 150-200 kişilik kır düğünü, nişan ve özel davetlerinize ev sahipliği yapıyor. Residence Dans, sizin hikayeniz bizim mekanımızda hayat bulsun.
4: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan, işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de
5: Tonton sosis mangalda, neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
2: Maziye doğru bir yolculuk yapıyoruz. 25 sene öncesine, 2001 yılına Tarkan ve Gitti Gideli radyolarımız olacak. Karma albümünden bir parça. Sözü de bestesi de kendisine ait. 10-18 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert ve önümde çok ilginç bir araştırma var. Landing Tree araştırma şirketine göre arkadaşına ya da ailesinden birine borç verenlerin %73'ü parasını geri alamıyormuş. Yani önümüzdeki ay kesin gönderirim abicim, ablacım, kankicim diye başlayan hikayelerin sonu aslında pek de iyi bitmemiş diyor araştırma. Buradan tüm akrabalarıma sesleniyorum. Benim paramı getirin. yok şaka yapıyorum canım, şaka yapıyorum ya. Ama şöyle de bir durum var. Demek ki her arkadaşa veya aileden herkese de borç verilmezmiş. O %27'lik kısma giren kişiyi oradan bulup cımbızla çıkarmamız gerekiyor. Aslında bize çokça bu söylenir değil mi? Yakın arkadaşa, akrabaya, onlara borç vermeyin, onları alamazsınız. Ama ben eminim ki bu araştırmanın tersine cevaplar alacağım ben. Benim dinleyicilerim en iyi şekilde biliyordur. Kime borç verilir, kimden borç, nasıl alınır, nasıl tahsil edilir? 030-217-970-71'e ya mesaj atabilirsiniz veya arayabilirsiniz. Ezhel ve bu yıl çıkardığı o harika şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan radyolarımıza. Metropol FM'deyiz. Mikrofona ben Mert. Keyfiniz bol olsun.

ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da ehliyet maliyetlerini azaltacak reform hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanı Steffen Bilga, sürücü adaylarının 1000 euroya kadar tasarruf edebileceğini açıkladı. Tasarı, zorunlu sürüş derslerinin ve teorik sınav sorularının azaltılmasını öngörüyor. Teorik eğitim tamamen online yapılabilecek. Ortalama 3400 euro olan ehliyet maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor. Sachsen-Anhalt eyaletinde AfD'li Tobias Rauch'un parlamento başkanı seçilmesi federal mecliste tartışma yarattı. Sol parti CDU milletvekillerinin AfD adayına destek verdiğini öne sürdü. CDU ise suçlamaları reddetti. Aralık ayında yapılacak eyalet başbakanlığı seçimi öncesinde partiler arasındaki gerilim arttı. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. İlk aşamada 300 bin tondan fazla dizel piyasaya sunulacak. Washington, sevkiyatlar için Rusya yaptırımlarına geçici istisna tanıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise anlaşmanın Rusya'nın savaşını finanse edeceğini savunarak karara tepki gösterdi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi annesini pencereden iterek öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gülter suçlamaları reddetmişti. Şarkıcı Gül Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
1: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, önümde çok ilginç bir araştırma var. Bu araştırmaya göre yakın arkadaşına ya da ailesinden birine borç verenlerin yaklaşık %73'ü parasını geri alamamış. Hemen biz de bu araştırmayı tabii sizlere bir sorduk. Var mıdır bunun aslı? Derken bak, çok ilginç bir mesaj aldım. Kim? Ali. Ali mesaj atmış bize. Selam Mert, iyi yayınlar. Ben Ener Bey'den Ali diye. Okey. Evet. Demiş ki bu rakamlar, bu veriler yanlış. Aslında %95'i vermiyor. Vallahi Ali'cim şöyle söyleyeyim. Acilen çevreni değiştir. Acilen çevreni değiştir. Bir de yani Ener Bey'in neresinden? Mobil miyiz şu an? Hafta sonu çıktım, Ener Bey turu mu yapıyorum? Nazmiye bak, Nazmiye çok ince bir yerden yakalamış. Diyor ki arkadaşına borç verenlerin %73'ü aynı zamanda arkadaşları için çalışıyor. Ya Nazmiye dur, yaramıza tuz basıyorsun. Bengü ve Ümit Sayın düeti, ya sen gidip de diyecekler, borç verip de giden paralar için.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
2: Ege Türk. Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için. Uzman Doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Metropol FM.
1: Eda Sos İşleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sos İşleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.
4: Blok 3 ve Haziran ayında çıkarmış olduğu Kayıp Persona albümünden Kayıp Kalp radyolarımızda Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Bengü Beker, sana yıldızları ödediğimden radyolarımızda. Aynı zamanda bu şarkı sanatçının çıkış şarkısı olarak da anılan bir parça. Önce Türk halk müziği, sonrasında sanat müziği korolarında yer almış, ardından solo kariyerine yöneldi.

Erkin Koray ve Ester abi Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.10 oldu. Dün bir arkadaşımla oturdum. Mehmet'le oturdum. Uzun zamandır kendisiyle görüşmüyorduk. Çok canı sıkılmış. Ben de merak ettim bir arkadaşı dostu olarak. Dedim ki oturalım kardeşim, anlat bakayım derdini. Ailesiyle son zamanlarda bir tartışma içerisinde. Ben de onu aldım, bir arkadaş gibi oturttum karşıma. Gurbette ailenin ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Bir arada durmamız gerektiğinden bahsettim. Bana dedi ki ya doğru diyorsun Mert ama beni sevmiyorlar. Ya dedim neden? Neden sevilmediğine dair konuştuk ve ortaya çıktı ki bizim arkadaşın adı Mehmet değil, meğer doğrucu Davut'muş. Hani böyle bazı aileler var, bilirsiniz o aileleri. Bu ailelerde en çok dışlanan, sevilmeyen kişi aslında kimdir? O ailedeki yanlışları, yalanları ya da haksızlıkları ilk fark eden veya bunları gün yüzüne çıkaran kişiler. Ya çünkü insanların bir konforu var ve o konforun bozulmasını istemiyor onlar, var ya ah onlar. Biri çıkıp burada bir yanlışlık var dediği an ailede o yanlışı düzeltmek yerine seni huzur bozan ilan ediyorlar. Ama bir böyle düşününce bu fikir de tam, çünkü kafamda benim net oturmuyor. Bugün sizlerle onu konuşacağız çünkü biz Mehmet'le işin içinden çıkamadık. Yani her şeye rağmen aile deyip sineye çekmek mi, yoksa yanlışlar karşısında dik durup aile dahi olsa yanlışa müdahale etmek mi diye konuşalım. 030-217-970-71'den. Dilerseniz beni arayabilirsiniz. Dilerseniz mesaj atabilirsiniz. Funda arar, yak gel diyecek. Beklenen herkese geliyor.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Milbona haltbare Milch. 12 adet 1 litre. Fiyat lideri Lidl'de 12'si 10 fiyatına. Sadece 10,90 €. Ya da patlıcanın kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1,85 €. Lidl Lohnt sich.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege

0: Yaman.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
2: Olmaz

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Dünya üzerindeki doğrucu davutları konuşuyoruz. Gördüğü yanlış konusunda susmayan, bunu dile getiren, her zaman doğruları söyleyen ve bundan dolayı hem arkadaşlarından hem de ailesi tarafından sevilmeyen doğrucu davutlar var hayatın içinde. Bunlardan biri de benim arkadaşımdı. Neyi? Adı Mehmet'ti ama biz onun Davut olduğunu öğrendik. Şimdi ailelerde doğal olarak tartışmalar oluyor. Yani insan bir taraf da seçemiyor. Ama insan ağzını ve dilini de tutamıyor. Yani şunu diyemiyor ki ya bu olay karşısında ben susayım, bir sonraki olay karşısında o zaman görecekler beni gibi bir şey de olmuyor. Biz de dedik ki acaba hangisini bunların tercih etmemiz lazım? Aile her şeye rağmen aile deyip sineye çekmek mi, yoksa yanlışlar karşısında o dik duruşu sergilemek mi? Bir dinleyicim aslında çok güzel bir şekilde özetlemiş. Demiş ki aile hayatta sığınabileceğin en güvenli limandır. Bir yerde böyle okudum diye. Bazılarımızın limanlarında fırtına var, fırtına. Fırtınalar kopuyor o limanlarda. Gökhan Türkmen ve Yonca Kocadağ düeti. Bir rüya, aslında tam da rüya gibi bir parça. Ruhlara dokunan, bizlere iyi gelecek olan harika bir işbirliği. Gökhan Türkmen ve Yonca Kocadağ radyolarımızda. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Deutsche Bahn trenlerde artan saldırılara karşı yeni bir güvenlik uygulamasını test ediyor. Trier ile Koblenz arasındaki hatta bilet kontrolleri artık 6 ile 8 kişilik ekiplerle yapılıyor. Görevliler vücut kameraları da taşıyor. Deutsche Bahn'a göre uygulama tartışmaları azaltıyor ve güvenliği artırıyor. Rheinland-Pfalz eyaletinde düşen doğum oranları nedeniyle bazı belediyeler yeni kreş projelerini askıya aldı. Eyalette kreşe giden 3 yaş altındaki çocukların sayısı 1 yılda yaklaşık 1700 azaldı. Buna karşılık Ludwigshafen gibi büyük şehirlerde kreş yeri sıkıntısı ise devam ediyor. Donnersberg bölgesinde 76 yaşındaki bir adam dolandırıcıların tuzağına düşmeyerek iki şüphelinin yakalanmasını sağladı. İnternetten 46 bin euro kazanç vaat eden kişiler adamdan önce 14.500 euro değerinde altın istedi. Durumdan şüphelenen adam polise haber verdi. Altınları almaya gelen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemediğim. Bir adam var diyorum.

0: Veda sosisleri, kendi üretimi, değiş beğen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
1: Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer doğru söylemenin kıymetini konuşuruz. Doğrucu davutluğu konuşuyoruz. Her doğru her yerde söylenir mi? Özellikle aile ve arkadaş çevresinde şunu fark ettik ki doğruları her zaman söylediğimizde biz sevilmeyen oluyoruz. Neden böyle oluyor? Neden böyle oluyor derken bak bir dinleyicim aslında çok güzel özetlemiş. Demiş ki aile ve arkadaşlar tabii ki de önemli. Fakat bir sınır olmalı. O sınır aşılmamalı. O sınır aşıldığında herhalde doğrular pat pat pat pat yağmaya başlıyor. Her zaman doğruyu söylemek lazım. Bak mesela iki tane yalancı. Kim bunlar biliyor musun? Yakın zamanda Berlin'deki dinleyicilerim özellikle bilir. Onlar bundan çok etkilendi. Berlin Maratonu yapıldı. Bu Berlin Maratonu'nda iki tane yalancı koşucu diyeyim ben onlara. İki tane fitness influencer'ı maratonda hile yapmışlar, yalan söylemişler ve bu ortaya çıkmış. Ya yakalanma şekilleri de gerçekten çok basit yani. Bu böyle şeyler kurguluyorsunuz. Bari planınızı doğru yapın. Fakat öncesinde Ebru Yaşar ve Gülden düeti. Nasıl uyuyorsunlar radyolarımızda olacaklar. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Tabii ki de Metropol FM'de.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız, ya siz?
2: Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz ve iki tane hileci maratoncuyu konuşuyoruz. Geçen hafta düzenlenen Berlin Maratonu, Berlin'i yerle bir eden, trafiği, her yeri, sokakları kapatan o maratonda iki tane fitness influencer'ı hile yapmışlar. Hatta bak, bir tanesi Çinli olanı, ismini de hemen okuyayım size. Sun Yuan Yu Yuan Yuan. Galiba böyle okunuyor. Kişisel rekor diye paylaşım yapmış. 4 saat 53 dakikada bitirdim diye. Ama son 5 kilometresi böyle inanılmaz hızlı gelmiş ki zaten 37 kilometre koşuyorsanız kalan son 5 kilometreyi daha hızlı nasıl koşuyorsunuz? İnsanların içine bir şüphe düşmüş ve ne öğrenmişler biliyor musunuz? Son 4 kilometrede binmiş bir bisikletin arkasına. Parkuru öyle tamamlamış. Bir tane de Belçikalı atletimiz var. Ginger Jason McDuff. O da 22. kilometrede parkurdan çıkmış. 10 kilometre sonra tekrardan girmiş. Artık orada arabaya mı bindi, otobüse mi, Uber'a mı bindi? Onun da saati 31 kilometre gösterince yetkililer tabii duruma el atmış. Demiş ki bir saniye ya. Ha, verin bakayım şu madalyaları geri. Almışlar ellerinden. Ne yapalım yani? Berlin size ne yapabilir? Bir sonraki seneye ne istiyorsunuz maratonda? Şey mi yani? BVG otobüs mü kaldırsın maratonun başında?

0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
1: Neşeli Saatler, Teoman ve en sevilen şarkılarından biri. Senden önce ile devam ediyor. 30 yılı aşkın bir kariyerle Türkçe rock'ın köklü isimlerinden biri.
2: Bu çığlık çığlığa dalgalar ve üzünlü güzel martılar rüzgara çarp.

Ramazan Kasım radyolarımızdaydı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları Metropol'de olmaya devam ediyor. Minik Serçemiz, Sezen Aksu ve Ey Aşk ile radyolarımızda olacak. Haziran 2025'te yayınlandı Paşa Gönül şarkıları albümü. Sanatçının müzikteki 51. yılına özel hazırlanmış bir albümdü bu. Çıkar çıkmaz listelerde bir numaraya yerleşti. O albümden Ey Aşk sizlerle Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Deutsche Bahn trenlerde artan saldırılara karşı yeni bir güvenlik uygulamasını test ediyor. Trier ile Koblenz arasındaki hatta bilet kontrolleri artık 6 ile 8 kişilik ekiplerle yapılıyor. Görevliler vücut kameraları da taşıyor. Deutsche Bahn'a göre uygulama tartışmaları azaltıyor ve güvenliği artırıyor. Rheinland-Pfalz eyaletinde düşen doğum oranları nedeniyle bazı belediyeler yeni kreş projelerini askıya aldı. Eyalette kreşe giden 3 yaş altındaki çocukların sayısı 1 yılda yaklaşık 1700 azaldı. Buna karşılık Ludwigshafen gibi büyük şehirlerde kreş yeri sıkıntısı ise devam ediyor. Donnersberg bölgesinde 76 yaşındaki bir adam dolandırıcıların tuzağına düşmeyerek iki şüphelinin yakalanmasını sağladı. İnternetten 46 bin euro kazanç vaat eden kişiler adamdan önce 14.500 euro değerinde altın istedi. Durumdan şüphelenen adam polise haber verdi. Altınları almaya gelen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Da, neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
1: Ege Türk. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
3: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert ve ehliyeti olmayanlar için bir müjdemiz var. Evet evet, ehliyeti olmayanlar, gözümüz aydın. Almanya'da ehliyet almak 1000 euro kadar ucuz diyecekmiş. Ulaştırma Bakanlığı açıkladı bunu. Tabii diyeceksiniz ki Mert hemen oldu mu? Yarın gidip alabiliyor muyum? Nein. Noch nicht. 2027 yılı hedefleniyor. 1000 euro kadar düşecekmiş. Nasıl düşürecekler ve neler değişecek? Mesela teorik eğitimler var ya, hani faşule'ye gidiyoruz, orada oturuyoruz. Biz orada hocalar anlatıyor. Artık bunun için faşule'ye gitmemize gerek kalmayabilirmiş. Evet, artık uzaktan, internet üzerinden de yapılması bekleniyormuş bu eğitimlerin. Yarın bir gün biri bize sorduğunda, Mert'cim ehliyetini nasıl aldın diye sorduklarında artık söyleyeceğim şey gayet belli. Onlara diyeceğim ki uzaktan eğitimle aldım.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi'yle her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Burak Bulut ve bu yazı kasıp kavuran o parçası. Ah be Manolya radyolarımızda bu yıl içinde ard arda yayınladığı tekliler var. Bir tane de albümü var. 2026'yı kariyerinin en yoğun dönemlerinden biri haline getirmiş bir isim. Metropol FM'de keyfiniz bol olsun.

Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, ehliyeti olmayanlara müjdemiz vardı. Ama 2027 yılında maalesef bu müjde Ulaştırma Bakanlığı açıkladı. Dedi ki ortalama 3400 euro olan B sınıfı ehliyeti yeni düzenlemeyle beraber 2400 euro civarına inecekmiş. Ve değişen şeyler de var. Neler değişecek? Şimdi teorik eğitimler vardı ya, bunlar için artık faşuliye gitmemize gerek yok. Bunları internet üstünden de yapabiliyormuşuz. 1100 soruluk bir sınav vardı ya, o sınav soru havuzu. İçine girip de insan boğuluyor. Nasıl bir havuzsa. Buradaki soru sayısını da 3'te 1 oranında düşüreceklermiş ve aynı zamanda 12 zorunlu ders vardı ya. Eğer baktık ki sen 7-8'de kullanabiliyorsun, o zaman alkışlarla artık seni uğurlayacaklar sınava. Ve bir şey daha geldi. Bu da belirli koşullarda sadece aile üyeleriyle sürüş pratiği yapılabilecek. Yani buna sevinir miyiz, üzülür müyüz bilemedim. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Ben araba kullanmayı öğreneceğim zaman babam oturturdu. Daha doğrusu ben babamın yanına otururdum. Ben o arabayı kullanana kadar 4-5 kere gerginlikten arabayı istop ettirdim. Şimdiden anlaşalım. Eğer böyle olmayacaksa bunu da bir şekilde sınırlayalım. Buradan da tüm anne babalarımıza seslenelim. Bakın, çocuklara araba kullanmayı öğretirken bunu yapmayalım ya. Yarın bir gün trafikte ondan sonra başkalarına dert oluyor. Dillere düşüyoruz trafikte. Gülşen'in dediği gibi dillere düşeceğiz seninle. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

Gülşen'le dillere düştük Metropol FM'de neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.40 oldu, ehliyeti konuşuyorduk. Diyorduk ki ehliyet almak artık daha ucuz hale gelecek. Bazı şeyler değişiyor. Sınav soruları azalacak, teori dersleri online yapılabilecek. Samet hemen mesaj atmış bana. Demiş ki Mert abi iyi yayınlar, her şey iyi güzel ama bir de şu Türk ehliyetini Almanya'da geçerli yapsalar demiş, bayağı dertli bir yerden. Bak şöyle de bir ekleme yapmış, demiş ki Ukrayna ehliyeti burada geçerliyken bizim Türk ehliyetimiz burada geçerli değil. Ben de aynen bu konuyu çok merak ediyordum. Geçen gün gittim bir tane faşuylu sahibi arkadaşıma. Dedim ki ya arkadaş, bizim Türk ehliyetleri niye geçmiyor da bu Ukraynalıların ehliyeti geçiyor. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bana dedi ki Mert'cim bak dedi. Ne zaman ki Türkiye'de bir Tebkaştayfine gelince yaya geçidine arabalar durur, herkese yol verir. İşte dedi, o zaman Türk ehliyeti burada da geçerli olur. O kadar doğru konuştu ki söyleyecek hiçbir şey kalmadı bana. Ama gece yolcularının söyleyecekleri çok şey var. Meyhaneler sen diyecek. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Evde, işte ya da tatilde. Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosisleri, kendi üretimi, değişmeyen lezzeti. Her öğünde kalite, her lokmada güven. Biz Eda ile sofradayız. Ya siz?
4: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Ehliyetler, fiyatlar düşecek diye konuşuyorduk derken Offenbach'lı Yunus mesaj atmış. Demiş ki Mert iyi yayınlar. Aslında ehliyet fiyatları evet belki düşebilir ama aslında tamamen kişiye bağlı demiş. Çünkü insan sınavdan ne kadar çok kalırsa o kadar fazla ders almak zorunda. Hele ben öğrencilerime bakıyorum da düşman başına diyor. Öğrencisi ne yapıyormuş biliyor musun? Bak, Yunus diyor ki öğrencisine omuz bakışı yap diyor. Yani şöyle tablet. Öğrencisi de ona diyormuş ki hocam siz daha yakınsınız, siz baksanız olmaz. Ya şimdi bu adam da ehliyet almasın yani. O kadar da değil hocam. O kadar da değil. Aslı Güngör ve Ferhat Göçer düeti vardı. Hatırlıyor musunuz? Kalp kalbe karşı diye listelerde bir numaraya çıkmıştı. Evet, bu şarkı

Aslı Güngör ve Ferhat Göçer işbirliği kalp kalbe karşı radyolarımızdaydı. 13.57 oldu saatlerimiz. Neşeli saatlerin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Arda ve Süper Cumartesi sizlerle beraber olacak. Fakat önce bir Bergen parçası. Fakat Melek Mosso'nun sesinden yıllar affetmez radyolarımızda olacak. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi.
1: Türkiye'den Almanya'ya dönerken bavulda en çok neyi taşıyoruz sizce? Kıyafet mi, özlem mi, yiyecek mi? Ben bazen bizim bavulların küçük bir kültür arşivi olduğunu düşünüyorum. Bir köşede peynir, bir köşede bir yerde bir kahve, bir yerde bunu Almanya'da bulamam diye alınmış herhangi başka bir şey. Bugün biraz böyle konuşacağız. Yolculuk, müzik, ekran, küçük mutluluklar, ağır gündemi kapının dışında bırakıyoruz. Sen Türkiye'den dönerken bavuluna mutlaka ne koyarsın? Ben Arda Eşberk, Süper Cumartesi programımız başlıyor. Tarihlerimiz 10 Ekim 2026, saatlerimiz 14.11'i gösterirken Süper Cumartesi'de birbirinden güzel şarkılarla 4 saat boyunca birlikte olacağız. Bavulumuzu kapattık, radyomuzun sesini açıyoruz. Birbirinden güzel müzikler sizin yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor olacak.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...Islamic Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamicrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap.
2: Tonton sosis mangalda... ...neşe tam da bu anda... Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Reklamları dinlediniz. Ebru Yaşar ve Anıl Durmuş gelecek. Unutamadım adını diyecek. Hemen sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Deutsche Bahn trenlerde artan saldırılara karşı yeni bir güvenlik uygulamasını test ediyor. Trier ile Koblenz arasındaki hatta bilet kontrolleri artık 6 ile 8 kişilik ekiplerle yapılıyor. Görevliler vücut kameraları da taşıyor. Deutsche Bahn'a göre uygulama tartışmaları azaltıyor ve güvenliği artırıyor. Rheinland-Pfalz eyaletinde düşen doğum oranları nedeniyle bazı belediyeler yeni kreş projelerini askıya aldı. Eyalette kreşe giden 3 yaş altındaki çocukların sayısı 1 yılda yaklaşık 1700 azaldı. Buna karşılık Ludwigshafen gibi büyük şehirlerde kreş yeri sıkıntısı ise devam ediyor. Donnersberg bölgesinde 76 yaşındaki bir adam dolandırıcıların tuzağına düşmeyerek iki şüphelinin yakalanmasını sağladı. İnternetten 46 bin euro kazanç vaat eden kişiler adamdan önce 14.500 euro değerinde altın istedi. Durumdan şüphelenen adam polise haber verdi. Altınları almaya gelen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Canlar, bir bavul düşünün, içinde 25 kilo incir var. Friedrichshafen Havalimanı'nda Türkiye'den gelen bir çiftin bavulunda toplam 42 kilo yiyecek çıkmış. Yoğurt var, incir var, biber var, erik var, limon var. Neredeyse küçük bir pazar tezgahını bavula yerleştirip Almanya'ya getirmişler diyebiliriz. Ben burada kimseyle tabii ki dalga geçmiyorum çünkü gurbetçi reflekslerini çok iyi biliyoruz. Orada bunun tadı böyle değil cümlesi herkesin söylediği bir cümle aslında. Peki senin bavulunda gümrük görevlisi en çok neye şaşırıyor? Bavulunu açsa içinden ne çıkar? Cevaplarınızı bekliyorum, canlı yayında paylaşalım. İnciri gümrükte bırakalım ve müziği yanımıza alalım. Faruk Sabancı ve Şena Sener gurbet parçasıyla radyolarınızda. Sonrasında kısa bir reklam aramız var.

ister nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

Canlar, bir valizde neler getirirsiniz diye sizlere soruyoruz. Birçok kişi tabii ki gümrükte valizlerin açılması sırasında yakalanmamak için ellerinden geleni yapıyorlar ama salçadan bibere, patlıcandan altın bileziklere kadar gümrük memurları valizimizde bir sürü şeyi yakalayabiliyor. Yaz tatilini geride bıraktık ama October Ferien dediğimiz Ekim tatili yaklaşıyor. Eli kulağında tekrar kısa da olsa seyahatlere çıkılacak. Türkiye'ye gidilebilir, yurt dışının başka bölgelerine gidilebilir. Ama yine valizler açılacak, yine valizlere yeni şeyler konacak. Peki sizler valizlerinize neler koyuyorsunuz, neler getiriyorsunuz? Bizlerle paylaşın, canlı yayında konuşalım.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Tatil yaklaşıyor. Valizde gidenler ve valizden gelenler sorusuna cevaplar geldi. Güzel bir cevabı var dinleyicimizin. Onun sesinden dinleyelim Hamburg'tan. Bakalım neler söylemiş.
2: İyi yayınlar güzel kardeşim. O anlattığın bavul benim bavulum da olabilirdi. Yani o kadar güzel katmış ki tek bir bavul olarak görmemek gerek. O bavul anlatıyor ki bizim nasıl ortada kaldığımızı anlatıyor bence. Yani oradan gelirken o özlem getirmesiyle, o millete bir ikramda bulunmasıyla kendi memleketimizden o ürünleri, yani bu maddi bir şey değil yani bu. %100 manevi bir olay. O yüzden hiç hor görmüyorum. Bu bizim böyle parçalanışımızı anlatıyor. İyi yayınlar, hayırlı günler. Hamburg'dan selamlar. Uğur.
1: Evet, Uğur Bey güzel söylemiş gerçekten. Bizim duygularımız da taşıyor, manevi hislerimiz de taşıyor. Annemizin yapmış olduğu bir salçayı getirmek ya da onların kuruttuğu bir patlıcanı valize koymanın aslında burada bulunmamayla bir alakası yok. Sevgiyle, maneviyatla, anılarla, duygularla ve bağlarla ilişkisi var. Uğur Bey güzel anlatmış. Sıradaki şarkı Uğur Bey'e ve bütün dinleyenlerimize gelsin. Sonrasında bir reklam aramız var. Ezel, bana ne bu sevdalardan diyecek, sonrasında kısacık bir reklamımız var.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

Her ay aynı trene biniyorsan bu bilgi cebini gerçekten ilgilendirebilir. Doğu Çeban 21 Ekim'den itibaren bazı uzun mesafe aylık abonmanlarla %25 indirim planlıyor. Yıllık abonelik modeli de kaldırılıyor. Ben rakamı bırakıyorum tabii ki, esas merak ettiğim şey Almanya'da işe gidip gelirken insanı en çok ne yoruyor? Fiyat mı, gecikme mi, aktarma mı? Bir kelimeyle bunu anlatabilirsin. Beni en çok bezdiren şeylerin başında gecikmeler geliyor. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bu saatimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Deha Bilimliel, Tanrı parçasıyla radyolarınızda.

Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Deha Bilimliğer Tanrım dedi, Fettah Can'la bu saatimizi kapatıyoruz. Boş bardak diyecek, sonrasında birlikteyiz.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Bu hafta seni gerçekten ne güldürdü? Büyük bir şey olmak zorunda değil. Bir mesaj, eski bir şarkı, komik bir video, plansız bir kahve. Son 24 saatte yüzünü güldüren tek şey nedir? Bu saatimizi biraz oradan kuracağız. Dolayısıyla 24 saatte yüzünü güldüren küçük şeyleri benimle paylaşabilirsin. Canlar, tarihlerimiz 10 Ekim 2026'yı ve saatlerimiz 15.10'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının ikinci saatine giriş yapmış bulunuyoruz. Tantaşçı Gidişat dedi ve Bengü ile Ümit Sayın Ya Sen Gidip De parçasıyla radyolarınız olacaklar ve bu saatimizi neşeyle açıyoruz. Neşe için iyi bir şarkı lazım. Bengü ve Ümit Sayın da şarkıyla karşınızda.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...Islamic Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamicrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap...
2: Dikkat! Masa başı insanı değilsen... ...bu ilan senin için... Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan, işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de
3: Tonton sosis mangalda, neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
2: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Elif Türkoğlu, Tuğçe Kandemir'le Bu Benim Öyküm deyip yeni bir sahne açıyorlar. Sonrasında haberlerde Mustafa sizlerle.

0: Metropol FM Rhein-Main etkinlikleri.
1: Hallo Rhein-Main, hier ist Metropol FM. Ich bin Seda, das sind die Veranstaltungstipps. Let's go! Es gibt ein Fest rund um den Apfel. Beim Wiesbadener Äpplerfest erwarten euch Live-Musik, regionale Spezialitäten und Mitmachaktionen für die ganze Familie. Am Samstag, den 10. Oktober von 12 bis 19 Uhr auf dem Mauritiusplatz in Wiesbaden. Der Eintritt ist frei. Und weiter geht's mit einer Open-Air-Vinyl-Party. Walk in the Park. Drei DJs sorgen mit Afro-House, Lounge-Musik und elektronischen Beats für entspannte Stimmung. Am Samstag, den 10. Oktober von 17 bis 21 Uhr im Kulturpark am Schlachthof in Wiesbaden. Der Eintritt ist frei. An alle Kunstfans, aufgepasst! Kram Flowing Minds verbindet junge Kunst, Musik und kreative Mitmachaktion. Am Mittwoch, den 14. Oktober von 18 bis 23 Uhr im Museum Wiesbaden. Auch hier ist der Eintritt frei. Viel Spaß bei den Veranstaltungen! Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de. Auf unserer neuen Webseite findet ihr noch viele weitere Artikel und Beiträge rund um Musik, Gesellschaft und alles, was das Herz begehrt.
0: Metropol FM Rhein-Main etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM aktüel Rhein-Main.
4: Değerli dinleyenler, Deutsche Bahn trenlerde artan saldırılara karşı yeni bir güvenlik uygulamasını test ediyor. Trier ile Koblenz arasındaki hatta bilet kontrolleri artık 6 ile 8 kişilik ekiplerle yapılıyor. Görevliler vücut kameraları da taşıyor. Deutsche Bahn'a göre uygulama tartışmaları azaltıyor ve güvenliği artırıyor. Rheinland-Pfalz eyaletinde düşen doğum oranları nedeniyle bazı belediyeler yeni kreş projelerini askıya aldı. Eyalette kreşe giden 3 yaş altındaki çocukların sayısı 1 yılda yaklaşık 1700 azaldı. Buna karşılık Ludwigshafen gibi büyük şehirlerde kreş yeri sıkıntısı ise devam ediyor. Donnersberg bölgesinde 76 yaşındaki bir adam dolandırıcıların tuzağına düşmeyerek iki şüphelinin yakalanmasını sağladı. İnternetten 46 bin euro kazanç vaat eden kişiler adamdan önce 14.500 euro değerinde altın istedi. Durumdan şüphelenen adam polise haber verdi. Altınları almaya gelen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

0: herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.
1: Canlar, neşeyi geri kazanmak, küçük şeyler gerçekten işe yarıyor mu? Bazen moralimizi düzeltecek şey büyük bir tatil değil de 10 dakikalık boş bir sohbet bile olabilir. Bir listede algoritmalardan çık, eski şarkılara dön, plansız sohbet et gibi küçük öneriler var. Ben bunu sevdim çünkü bazen insanı toparlayan şey gerçekten basit çözümler, basit olaylar olabiliyor. Herhangi bir şekilde bazen basit bir diziyi izlemek bile bana neşe verebiliyor. Mesela son dönemde en çok izlediğim, basit olduğu için izlediğim ve neşe veren dizilerin başında mesela Tuzlu Kahve dizisi geliyor. Peki senin küçük ama garanti moral yükseltici ne? Cevabını bekliyorum. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Hayatımızda neşeli sahneler yaratmak da bizim elimizde. Atakan Çelik, Devran parçasıyla radyolarınızda.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Zerrin Özer, Bir Gülü Sevdim parçasıyla radyolarınızda olacak, eskilerden bir şarkı. Benim canım arkadaşımın konseri varmış bugün, onlara gelsin. Sizler için söyleyecek Zerrin Özer, Bir Gülü Sevdim.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda ile yolculuğunuza devam ediyorsunuz. İrem Derici, Düşler Ülkesi'nin gelgi takıllısı diyecek, sonra reklamlar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bazı türler vardır, müzik türleri dönemleri de adlandırılır ve en çok sevilen dönemlere baktığımızda özellikle 90'lar Türkçe popla karşılaşabiliyoruz. Nice isimler, Aşkın Nur Yengeler, Sertab Erener'ler, Levent Yüksel'ler hala şarkılarıyla kulaklarımızda. Birçok tür, birçok dönem geliyor. Arabesk de bunlardan bir tanesi ama 90'lar gerçekten Türk müziği için unutulmaz bir dönem. Hala 90'ları dinleyenler, sevenler çok yoğun ve çok fazla olabiliyor. Ben de 80'lerin, 90'ların bir çocuğu olarak o dönemi sevgiyle hatırlamaya devam ediyorum. O şarkılar çaldığında 90'lardan, 80'lerden hayatımla ilgili anılar bir anda gözümde canlanabiliyor. Ve tabii ki o dönemin önemli isimlerinden benim ilkokul dönemimde çıkan bir isimdi. Tarkan'la bu saatimizi kapatıyoruz. Kayıp parçasıyla radyolarınızda olacak. Peki sizin sevdiğiniz dönem hangisiydi? Hangi dönemin şarkılarını evirip çevirip dinlemeyi seviyorsunuz?

Canlar, tarihlerimiz 10 Ekim 2026'yı saatlerimiz 16.07'yi gösterirken mikrofonda ben Arda İşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 3. saatinin açılışını İlyas Yalçıntaş'la yaptık. Saden parçasıyla radyolarınızdaydı. 3. saate ekrana geçeceğiz. Bir diziyi gerçekten ne taşır onu sormak istiyorum size. Sizce oyuncular mı, senaryo mu, yönetmen mi? Birini seçin ve benimle paylaşın. Çünkü bugünün ilk konusu tam da buradan gelecek. Bana soracak olursanız bence bir diziyi taşıyan en önemli şeylerin başında senaryosu geliyor. Oyuncular ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, hikaye iyi yazılmamışsa o hikaye bir şekilde ilerlemiyor. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. 90'lara gittik, 90'lara ve daha da eskilere gitmeye devam ediyoruz bazı şarkılarla. Sezen Aksu'nun klasikleşmiş, unutulmaz, inanılmaz güzel bir şarkısı gelecek şimdi sizler için seçtim. Masum değiliz diyecek Sezen Aksu.

Sezen Aksu epik bir parçayla radyolarınızdaydı ve İlhan İrem de aynı şekilde eskilere damga vurmuş önemli bir ses. Anlasana parçasıyla radyolarınızda olacak ve sonrasında reklamlar.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar.

Bir dizinin yüzleri aynı kalsa ama kalemi değilse dizi aynı dizi midir? Bana kalsa dizi aynı dizi değildir. Çünkü onun senaristi değişince onun ruhu da o senaryonun akışı da değişebiliyor. Herkesin kendine ait bir kalemi var. Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden Melis Çivelek ve Zeynep Gür'ün ayrılığı doğrulandı. Dolayısıyla ayrılığın nedenleriyle ilgili bir açıklama yok ama senaryonun akışının, dilinin, tonunun değişeceği kesin. Peki beni merak ettiğim daha basit. Seyirciyi ekrana bağlayan asıl şey ne? Oyuncu mu, senaryo mu, yönetmen mi? Üçünden birini seçin ama benim seçimim senaristten yana.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: Azicim, özlem yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
2: Hafta sonu geldi ve ne izlesek diye soruyor olabilirsiniz ve vizyona giren birçok film ve diziyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çılgın hafta sonu arkadaşlarla kaçmak. Neşeyi getirebilecek şeyler nedir diye önceki saatlerde konuşmuştuk. Şöyle bir düşünelim. 4 eski arkadaş her şeyi bırakıp spa hafta sonuna kaçsa sen de gider miydin? Havalar soğurken ve hastalık varken ben giderdim. Bilmiyorum sizler gider miydiniz ama bu hafta sonu vizyona giren çılgın hafta sonu tam böyle bir kaçış fikri üzerine kurulu. Neşeli saatler geçirmek istiyorsanız ve arkadaşlarınızla yapmış olduğunuz çılgın anıları hatırlamak istiyorsanız izleme değer. Ben filmin kendisinden çok şu fikri seviyorum. Bazen insanın plan değil, ara vermeye ihtiyacı oluyor. Benim de tam ihtiyacım olan şey bu aslında. Peki sizlerin ideal hafta sonu kaçamağınız ne? Bir spa mı, doğa mı, şehir mi, arkadaşlarla keyifli saatler mi? Mehmet Erdem, herkes aynı hayatta diyecek.

Canlar, sizler korku filminde gözünü kapatanlardan mısınız yoksa ekrana biraz daha yaklaşanlardan mı? Ben ne gözünü kapatanlardanım ne de ekrana biraz daha yaklaşanlardanım. Korku filmlerini hiç sevmiyorum, izlemiyorum. Hayatta zaten bu kadar korkutucu şey varken bir de eve gidip kendimi korkutmaya ihtiyaç duymuyorum. Ama bu hafta vizyona giren Soy, gizemli bir konak ve aile geçmişinden gelen karanlık bir hikaye etrafında dönüyor. Tam da bana göre. Ama size bir küçük test de yapmakta fayda var. Asla izlemem diyenlerden misiniz? Gündüz izlerim diyenlerden misiniz? Gece daha iyi olur diyenlerden misiniz? Benim cevabım A.

tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Korku filminden kaçarak koşarak uzaklaşıyoruz. Seda Bakan, Kör Aşk diyecek, sonrasında reklam aramız var.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

Vahşinin kalbi insan mı köpek mi? Issız bir yerde kalsan yanında bir insan mı bir köpek mi olsun isterdin? Bazen ben hayvanları insanlara tercih edebiliyorum dürüst olmak gerekirse. Vahşinin kalbi adlı projede Brad Pitt'in canlandırdığı eski bir asker uçak kazasından sonra köpeğiyle hayatta kalmaya çalışıyor. Brad Pitt dünyaca ünlü star tekrar beyaz perdede. Ben burada aksiyondan çok sadakat fikrine takılıyorum. Hayvanları olanlar daha iyi anlarlar bunu. Hayvanlarla o geçirdiğiniz süre içerisinde o dostluk, arkadaşlık karşılıksız bir sevgiye dayalı olduğu için bambaşka bir bağ barındırıyor. Tabii ki ben burada aksiyondan çok o sadakatin altını çiziyorum. Yalnız kalmak mı, dört ayaklı bir yol arkadaşı mı derseniz ben tabii ki dört ayaklı yol arkadaşı derim. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Bu saatimizin sahnelerini de yavaş yavaş kapatıyoruz. Sevinecek mesafe diyecek sonra Ezel. Bana ne bu sevdalardan da bu saatimizi kapatıyor. Önümüzdeki saatte birlikteyiz.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Canlar, tarihlerimiz 10 Ekim 2026'yı, saatlerimiz de 17.08'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 4. ve son saatine dolu dizgin giriş yaptık. Funda Arar, Senden Öğrendim parçasıyla radyolarınızdaydı. Bugün konuştuğumuz şeylerin çoğu aslında aynı yere çıkıyor. İki ülke arasında kurduğumuz gündelik hayat. Bavul, tren, müzik, prim, ekran, hepsi aslında her birisi bu ekranın, bu sahnenin, dünya sahnesinin bir parçası. Almanya'daki hayatında Türkiye'den taşıdığın en güzel alışkanlık ne? Bu saatimizin belki sorusu bu olabilir.

Tüm değerli dinleyenler, tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda ile devam ediyorsunuz. Afra ve Mustafa Sandal, Adı İntikam'dı diyecek, sonrasında reklam aramız var.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat. One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Türkiye'de prim ödeyen gurbetçiye mahkeme kararı. Yıllar önce Türkiye'ye isteğe bağlı prim ödediysen eğer, bu haber tam sana göre. Bursa'da bir iş mahkemesi yurt dışı çalışma gerekçesiyle silinen bazı prim günlerinin geçerli sayılmasına karar vermiş. Ama önemli bir nokta var, dikkatli olalım. Bu kararın kesinleşine dair elimizde bir bilgi yok. Ama istinaf yolu açık. Yani bunu kişisel hukuk tavsiyesi gibi değil, benzer durumda olanların takip etmesi gereken bir gelişme olarak düşünebilirsiniz. Ailenizde Almanya Türkiye emeklilik hesabıyla ulaşan birileri varsa detaylar için uzmanına danışın. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Nilüfer az önce bahsettiğimiz gibi ta uzak yollardan bize güzel bir şarkıyla geliyor.

Retro yolculuğumuza devam ediyoruz. Nilüfer Ta Uzak Yollardan parçasıyla radyolarınızdaydı ve Nil Burak tatlı tatlı bir retro parça söyleyecek sizler için. Özellikle seçtim, benden sizlere gelsin. Sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki doğum günü kutlamasına katılması siyasilerin tepkisini çekti. Başbakan Friedrich Merz ziyaretten büyük rahatsızlık duyduğunu açıkladı. SPD ve Yeşiller'den de sert eleştiriler geldi. SPD'li Ralf Stegner ise Schröder'in Putin'le temasının barış görüşmeleri açısından yararlı olabileceğini savundu. Sachsen-Anhalt eyaletinde AfD'li Tobias Rauch'un parlamento başkanı seçilmesi federal mecliste tartışma yarattı. Sol parti CDU milletvekillerinin AfD adayına destek verdiğini öne sürdü. CDU ise suçlamaları reddetti. Aralık ayında yapılacak eyalet başbakanlığı seçimi öncesinde partiler arasındaki gerilim arttı. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. İlk aşamada 300 bin tondan fazla dizel piyasaya sunulacak. Washington, sevkiyatlar için Rusya yaptırımlarına geçici istisna tanıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise anlaşmanın Rusya'nın savaşını finanse edeceğini savunarak karara tepki gösterdi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi annesini pencereden iterek öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gülter suçlamaları reddetmişti. Şarkıcı Güllü Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz.
1: Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Biraz da sizden gelenlere kulak verelim canlar. Nebahat yazmış uzun süredir. Nebahat'ten bir mesaj alamıyorduk. Tekrar hoş geldin sen de yayınımıza. Diyorduk ki acaba dizilerde bir oyuncu mu daha önemlidir, senarist mi? Nebahat'in bir yorumu var. Sen senarist diyorsun, ufak bir oyuncu değişikliği bile dizinin cazibesini kaybetmesine neden olabiliyor. O yüzden iki tarafta da değişiklik olmasın mümkünse lütfen demiş. Ben de ona katılıyorum. Mesela Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli yerine bir Hürrem yarattıkları zaman her ne kadar yaştan ötürü görünmüş olsa da dizinin havasını değiştirmişti.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.
4: Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda ile yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Tantaşçı gidişat diyecek sonrasında reklamlar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

Sizlere sorduk, peki hayatınızda neşe veren olaylar nedir? Neyden keyif alıyorsunuz diye. Arkadaşlardan cevaplar gelmeye devam ediyor. Hobi bahçesinde arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz grill bize neşe veriyor ve hafta sonunu keyifli geçirmemize yardımcı oluyor diyen dinleyenlerimiz var. Dedublüman'la devam ediyoruz. Yalan diyecek.

canlar, bugün 4 saat boyunca aslında çok büyük şeyler konuşmadık. Bavul, eski bir şarkı, tren, dizi, arkadaş, küçük bir neşe anı ama hayatta biraz bunlardan oluşuyor ya. Bugün bir kez gülümsediysen, bir şarkıyı hatırladıysan, bir mesaj attıysan bile bana yeter ve yüzünde küçük bir gülümseme bile hafta sonu yapmış olduğumuz bu yayın için yeterli. Ben Arda Eşberk, her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Herkese güzel bir cumartesi akşamı diliyorum. Metropol FM'de yolculuğunuz devam ediyor.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, havalar serinliyor, günler kısalıyor. Böyle zamanlarda dışarı çıkıp spor yapmak yerine evde kalmak daha cazip gelebiliyor. Peki sonbaharda spora devam etmek için motivasyonu nasıl bulabiliriz? Alman haber ajansının DPA'dan Finn Wins konuyu ele aldı. Yazın sıcak hava spor için bahane olabiliyordu. Şimdi sıcaklıklar düşük. Buna rağmen birçok kişi düzenli hareket etmekte zorlanıyor.
2: Naja, die gute Nachricht ist, man muss tatsächlich gar nicht motiviert sein, um anzufangen, weil man kann auch unmotiviert und lustlos eine Runde draußen spazieren gehen. Die Hauptsache ist, man bewegt sich. Wem die Lust auch dafür total fehlt, dann hilft's auf jeden Fall, sich zu verabreden, weil man kann ja da nicht einfach kneifen, sondern muss los nach draußen. Außerdem als zusätzlicher Motivator kann Sport dabei helfen, gesund durch den Herbst zu kommen, denn beim Training setze ich nicht nur meinen Muskeln neue Reize, sondern auch meinen Abwehrkräften und dadurch wird dann mein Immunsystem gefordert und gestärkt.
1: Finn Wins'e göre havalar serinlediğinde spor yapmak için motivasyonun artırmak için bazı küçük detaylar var. Dışarıda spor yaparken yalnızca motivasyon değil, doğru kıyafet seçimi de önemli. Özellikle sonbaharda hava kısa sürede değişebiliyor.
2: Man sollte sich aber auch nicht zu warm anziehen, denn durch die Bewegung wärmt man sich von selbst auf. Beim Joggen zum Beispiel, da sollte ich immer so starten, dass mir zu Beginn noch ein bisschen kühl ist. Was aber oft völlig vergessen geht, das ist die Sichtbarkeit bei den Klamotten für draußen. Denn wer früh morgens oder abends draußen Rad fährt oder läuft, der muss unbedingt helle und reflektierende Kleidung tragen.
1: Serin havalarda spor yaparken çok kalın giyinilmemeli. Ayrıca kıyafetlerin karanlıkta görülür olması, açık renkli ve reflekte olan kıyafetlerden oluşması öneriler arasında. Bir başka sorun da düzenli spor alışkanlığı olmayanlar. Başlamak kolay, devam etmek çoğu zaman zor.
2: Also ich kann völlig verstehen, wenn es einem schwerfällt, mit Sport anzufangen. Ich sehe zum Beispiel auf Social Media oft Leute, die 6-mal die Woche Sport machen oder auf einen Triathlon trainieren. Da kann ich nicht mithalten. Deswegen ganz wichtig, den Druck rausnehmen und was finden, was einem Spaß macht und im Alltag klappt. Und dann auch nicht gleich von 0 auf 100 starten, sondern vielleicht erstmal 2-mal die Woche in die Schwimmhalle, ins Fitnessstudio, joggen oder auch zu Hause Yoga machen.
1: Spor neredeyse sıfırdan başlayanların nasıl daha düzenli hale gelebileceği ve spor alışkanlığı günlük hayata nasıl yerleştirilebileceği ayrı bir konu. Zevkle yapılan sporlar zorlanma gerektirmiyorsa ve güne uygunsa daha başarılı olunabiliyor. Önemli olan kendine uygun bir başlangıç yapmak, gerçekçi hedefler belirlemek ve hava koşullarına göre hazırlanmak. Bir diğer konuda yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Doğanın romantizmle buluştuğu Residence Sans, Alzheim'da kapılarını açıyor. Tarihi taş duvarları, kapalı alanı ve yemyeşil bahçesiyle 150-200 kişilik kır düğünü, nişan ve özel davetlerinize ev sahipliği yapıyor. Residence Sans, sizin hikayeniz bizim mekanımızda hayat bulsun.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsiniz.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder'in Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki doğum günü kutlamasına katılması siyasilerin tepkisini çekti. Başbakan Friedrich Merz ziyaretten büyük rahatsızlık duyduğunu açıkladı. SPD ve Yeşiller'den de sert eleştiriler geldi. SPD'li Ralf Stegner ise Schröder'in Putin'le temasının barış görüşmeleri açısından yararlı olabileceğini savundu. Sachsen-Anhalt eyaletinde AfD'li Tobias Rauch'un parlamento başkanı seçilmesi federal mecliste tartışma yarattı. Sol parti CDU milletvekillerinin AfD adayına destek verdiğini öne sürdü. CDU ise suçlamaları reddetti. Aralık ayında yapılacak eyalet başbakanlığı seçimi öncesinde partiler arasındaki gerilim arttı. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. İlk aşamada 300 bin tondan fazla dizel piyasaya sunulacak. Washington, sevkiyatlar için Rusya yaptırımlarına geçici istisna tanıdı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise anlaşmanın Rusya'nın savaşını finanse edeceğini savunarak karara tepki gösterdi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi annesini pencereden iterek öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gülter suçlamaları reddetmişti. Şarkıcı Güllü Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Gayet güzel. Devam et.
1: What?
2: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.

0: giderken.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar...

0: Bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin, kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedi konum atıyorum gel. Hakar bir seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedi konum atıyorum gel. Hakar bir seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Işıklara

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
2: Metropol FM.
3: Aşk

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: besten Hip-Hop- und Pop-Hits im Metropol FM Oxygen-Programm.
1: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam, geceler farklı.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
2: Senin radyon.

0: Jeden Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr. Nur bei Metropol FM.
1: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aşk görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak kök düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
2: Yo he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.